savatır prayi yuvan ya barez ankara dek zekken gaza zavla gahtar yuvan dur boçke nan doyke mepem dek zeypelare di ma miza man gari çömen di ma imezi on tutuita veli kuzun tam meri karı dur botre noçu wa mevzek zeyin apem de gajive no watu ti wa mamam narani mu wenme emi pila kainu son de garay mezame rapemi emenyen tüyen tüyagır moya.